Sana isyanım, güzel günlerim.

0: 우연 심디
1: hep 이 hep 예니 예니 98.99
2: radyo ses
1: Eskişehir, burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22. Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: gel.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
0: Saygı Mağazaları.
3: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

ister evde, ister işte, istersen arabada. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Hanımlar baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan 0 kilometre cillop gibi, cillop gibi, cillop gibi yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.

0: Enerjisine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor.
1: Bayanlar baylar, bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven

0: Çetin, Arif Güven yayında. Gençlik. Hatta şöyle söyleyelim. Canlar ciğerler ve ben yayında. Geri kalanlar hakikaten söylüyorum kimin umurunda. Başlıyoruz. Bugün de uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Kurban olurum. Bedavadan kahkahalar dağıtıyoruz dostlar. Eğlendiriyorum. Benim tezim buydu. Eğlendiremezsem yavrum gel buradayım tükür suratına. Valla. Bu eğlenceyi canım kardeşim bak sizlerle paylaşmayacağım da sevgili dinleyenler kimle paylaşacağım ya? Burada sizin ne kadar iyisin Arif demeniz gerekiyordu. Ben sizin yerinize de söylenmeniz gereken replikleri elbette söylerim abi. Buradayız burada. Çiçeğim. Umarım iyisiniz. Umarım keyiflisiniz. Hep söylüyorum kötü giden bir şeyler varsa onlara dur demenin en doğru zamanı. Ki moral bozukluğuyla alakalı bugün böyle bir araştırma vardı. Derler ki moralin bozuk olduğunda canım kardeşim alışveriş yapmak iyi geliyormuş. Özellikle ayakkabı reyonu. Dedim yavrum parası olmadığı için morali bozulanlara ne diyeceğiz? Öyle. Dostlar hayat fani hakikaten söylüyorum. Sonuna kadar tadını çıkartın. Bir de maalesef sigara kullanıyorsanız bakın. Derler ki içilen bir sigaranın ömrü ortalama 11 dakika azalttı ortaya çıkmış yavrum. Valla bir daha sigara içiyorsun ömründen ortalama 11 dakika gidiyor yavrum. Dediğim sigara kullananlar buna da bir tane yakarlar şimdi. Ya gençlik ben de kullanıyorum maalesef de. Şu hayatta ciğerlerimizi çürüten o kadar çok şey var ki suç sigarayla oluyor valla. Öyle abi. Bilhassıl dur karamsar başlamayalım. Şimdi şöyle bir teşekkürname kısmını aradan çıkartalım. Kurban olduğum dinlemek için bugün de elbette Arif Güven Showtime'ı tercih eden güzel insanlar. Hepinize selam olsun dostlar. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Çok çok paralar kazandığınız keyifli günlerden birisi olsun. Sonra cuma. Seyir halinde olanlara kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Canım kardeşim geç olsun güç olmasın dediklerimizden olsun. Başka. Bütün öğrenci kardeşlerimize, öğretmenlerimize selam olsun. Bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarına, çiftliğe, emekliye, ev hanımına, oğlum Arif Güven, bak ben de çalışıyorum diyenlere ve elbette çiçeğim, klavye kahramanı arkadaşlarımıza. Çok çok teşekkürler, vallahi söylüyorum. Bakacağız. Kimler, neredeler, nerelerden ne selamlarımız var? Malum bilenler mutlaka biliyorlar. Birazdan yoklama zamanı. 0530 071 43 55. Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bir daha söylüyorum. 0530 071 43 55. Canım kardeşim yazınız yollayınız. Haber yollayan dostlarımıza da çok çok teşekkürler. Kurban olduklarım bu kadar açılış muhtemelen yeterli olmuş olsun. Biz de bir afyonu patlatalım bir kendimize gelelim. Sonra cuma malumunuz anasına babasına saatlere yavrum artık başlayalım.
1: Yeni bölümler, yeni bir macera.

0: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
1: Arif Güven Show.
0: Arif Güven. Arif Güven. Yayında. Buradayız sevgili dinleyenler. Dediğimiz gibi bunlar ısınma turları, ilerleyen dakikalarda her şey çok daha keyifli, her şey çok daha güzel olacak inşallah. Evet. Şimdi bakalım dediğimiz gibi sosyal medya adreslerimizi hatırlatalım. 0530 071 43 55, Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Aynı zamanda canım kardeşim, bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa hemen söyleyelim. Programımızın adıyla bizi bulabilirsiniz. Arif Güven Showtime yazdığınızda mutlaka çıkacaktır. Eski ismiyle Twitter, yeni ismiyle X. Canım kardeşim malumunuz @arifguven. Dolayısıyla takip edenlere de teşekkürler, edecek olanlara da teşekkürler. Mesajlar. Şöyle bir başlayalım. Selam patron, nasılsın? Ya bir şey söyleyeyim, hakikaten söylüyorum. Yavrum acayip sakar bir adamım ben. Bugün bir kez daha farkına vardım. Kurban oldum bak, banyoda çok affedersiniz koltuk altı tıraşı yaparken burnumu kestim ya. Dedim benim burun da biraz uzun. Nasıl becerdin diye sormayın. Ben hep söylüyorum bak, bana yeter ki kötü bir şey olsun, imkansız olsun, ben onu beceririm abi. Dedim nasıl becerdin ya, koltuk altı tıraş yaparken burnumu kestim yani. Dedim oğlum anca bir insan bu kadar sakar olabilir, yemin ediyorum. Velhasıl iyiyim çiçeğim. Bakalım. Selamlar patron, biz buradayız. Al yoklamaya. Manavgat'a selam olsun. Eyvallah canım kardeşim. Keşan'ımıza selam olsun. Edirne Keşan burada abi. Mardin'den selamlar. Yaz yoklamaya. Gazi Emir burada. Buca'dan selam abi. Eyvallah kardeşim benim. Çanakkale Biga. Eyvallah. İnegöl'ümüze selam olsun. Bursa. Nazilli'den selamlar. Londra yaz yoklamaya. Bütün grubetçilere selam olsun. Yozgat'tan selamlar abi. Karaman. Patron yettik gari. Eyvallah. Levent'im canım kardeşim, çok çok teşekkür ediyorum. Buyurun Yalova'dan selamlar. Reis yettik gari. Neresi? Bilecik. Tokat'tan selamlar abi. Eyvallah kardeşim benim. Bandırma burada. Antakya burada. Elbistan burada. Samsun Bafra burada. Burhaniye selam olsun canım kardeşim. Nereden? Ordu Ünye'den böyle bir fotoğraf yollanmış. Şu anda arabalarında seyir halindeler. Kazasız belasız yolculuklar. Buyurun baba eskiden selamlar abi. Yaz yoklamaya. Erzincan burada. Eskişehir burada. Silifke burada. Mersin burada. Kurban olduğum Kahramanmaraş'tan selamlar abi. Patron Giresun. Ay kurban olurum ya. Kemik kadro zaten toparlanmış. Bakan. Evet canım kardeşim, doğru söylüyorsun. Şimdi bakan. Şükür kavuşturana hoş geldin çiçeğim. İyi yayınlar. Hollanda esirim. Almanya'ya gelip Hollanda'ya gelmezsen üzülürüm. Bak ne kadar güzel. Burada bir evim var demiş ya. Esirim çok çok teşekkürler ama zaten asıl amaç İsviçre'ydi. Mehmet abi dedi ki önce Almanya gel. Sonra da hep birlikte İsviçre'ye geçeriz. Dedim beleş araba bulmuşum, giderim abi. Beni unutma abi. Seni unutur muyum canım kardeşim benim. Hoş geldin. Abi neredesin ya? Buradayım. Buraya bakalım. Allah da seni güldürsün. Vallahi dört gözle bekliyorum programını. Tuzla, Greenwich kafede çalışan yengeme selam olsun. Aleyküm selam. Nereden? Selam abi, ilk defa yazıyorum. Kocaeli Darıcı'da da gül ben. Çok tatlısın demiş bana ya. Ne kadar güzelliği ya. Bu işin de böyle bir güzelliği var işte. Kıllı bıyıklı adamı görmediğiniz için tatlı falan diyorsunuz. Vallahi ben de buradayım. Tamamdır canım kardeşim benim. Barışımız gelmiş. Bakan. Buyurun Çiğdem'in burada. İyi yayınlar Arif Güven. Yoklamaya beni de yaz. Karabük'ten selamlar. Aleyküm selam. İyi yayınlar, hoş geldin. Gebze'den selamlar. Ne kadar güzel, ne kadar keyifli ya. Dur bakayım buraya. Merhabalar Arif Güven. Evet doğru duymuşsunuz. Orada da böyle bir program var. Aydın Söke'den selamlar. Mehmet Ali abim gelmiş. Şükür kavuşturana. Sesini duymak harika. Çok çok teşekkür ediyorum abicim benim. Bakan. Araman Kan geldi. Bergama'dan Osman'ım. Paşam. Aa dur, fotoğraflar var. Almanya'dan sevgiler. Dün'den. Aa çok güzel. Ya kurban olduğum. Ömer'im canım kardeşim benim, kurban olduğum. Bu aralar benim de malumunuz Hera'nın yaşı bayağı bir var. En büyük korkularımdan bir tanesi. Dün can dostumu kaybettim. Bir akrabam ölse bu kadar üzülmezdim. 14 senedir yanındaydı. Sabırlar diliyorum. Hakikaten çok zor. Gerçekten çok zor. Buyurun. bakan bakan bakan. Hacı abi diye gelen bir mesaj var. Söyle Hafız. Hacı abi. Hacı abi Nazilli'den selam. Vallahi radyo dinlemeyi sevdirdin abi. Nazilli'den. Hasan'ım, canım kardeşim benim. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben de buradayım abi. Edirne Uzun Köprü'den. Uğur Kaptan yaz yoklamaya. Merhabalar abi. Bu haberler maalesef doğru. Tıkla bakayım Çiçem. Haberler yollanmış da. Birazdan bir bakalım o haberlere. Hakikaten şöyle. Bu ürün Antakya Büyük Dalyan'dan İbrahim. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Manav.

Sadece bu kadar. Kimdi bu canım kardeşim? Daha önce yazmıştı ya. Evet evet. Keşan'dan Soner'im canım kardeşim. Yıkılmadık, ayaktayız. Antakya sanayisinden selamlar. Özden Otoservis selam olsun. Hatay Büyükşehir Belediyesi. Ali Kemal Mesut. Çok çok teşekkür ediyorum. Bir ses kaydımız var. Dönüyor dönüyor, açılmıyor. Bakam bakam bakam. Velhasıl gençlik, toparlanmışız. Mesaj oh oh oh oh oh oh. Abi sen kaç yaşındasınız? Herkes sana abi diyor. Yavrum sana kaç lazım, öyle söyleyeyim ben. Zeynep'im gelmiş. Selamlar Almanya. Porsheim'dan selamlar. Dur yavrum, ben okuyordum mesajları, bitti mi? Dur dur, onu birazdan gireriz. Son bakalım. Pendik'ten Emrah'cığım gelmiş. Canım kardeşim çok çok teşekkür ediyorum. Sağımda ayçiçek, solumda buğdaylar. Yayında Arif Güven. Eyvallah canım kardeşim benim. Buyurun. Hoş geldin kral, kolay gelsin. Al beni yoklamaya cancağızım. Bakayım bakayım bakayım. Laz Mehmet abiyle ikinizin ömrü uzun etsin inşallah. Çok çok teşekkür ederim. 1436 güneymiş ya. Yalova'ya selam olsun. Sevgili dinleyenler, artık böyle bir memlekette ne oluyor ne bitiyor, gezegende ne oluyor ne bitiyor, onlara bakmamız icap ediyor. Dolayısıyla da olabiliyorsanız sakın hiçbir yere ayrılmayın. Bayanlar baylar, radyonuz.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuk'a gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon: 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları

0: Ben Showtime bayanlar.
1: Bayanlar. Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Yükseltin. Arif Güven yayında.
2: Buradayız sevgili dinleyenler. Gerçekten çok güçlü, sabırlı, mantıklı hareket eden, planlı ve enerjik hissediyorum abi. Eyvallah canım kardeşim. Yangında ilk kurtarılması gereken çekmece gibiyim. Lakin diyor açılamıyorum. Sorduk. Bak yayla ne atılır o katılır. Kendimi ok gibi hissediyorum abi. Buyur, sarhoş ve fakir hissediyorum. Kendinden boşanmak için son duruşmayı yapıyormuş gibi hissediyorum. Simülasyonun içindeymiş gibi hissediyorum abi. Demiş ki kendimi cacık gibi hissediyorum. Malum Allah rahmet eylesin, Barış Manço'nun böyle bir şarkısı vardı ya. Toparlıyoruz artık, yollamayınız kurban olduklarım. Bakayım. Uykulu hissediyorum abi. Şu anda çok çaresiz hissediyorum. Yavrum ne oldu? Bak diyor ki an itibariyle sünnet olacak çocuk kadar kederli, kaygılı ve asabi. Kendini süper hissedenler, baba parası yiyen, aylak gezenlerdir kesin. Yok be oğlum, parayla alakası yok. Hani ruh halin şu anda ne abi? Abi Ala ben Doğan. Senin ikisinde 0-1 özgür. Aa öyle mi? Canım kardeşim, köle çalınmış maya gibiyim. Öyle hissediyorum şu anda demiş. Hakan'ım canım kardeşim, ses kaydı yollamışsın. Ama ve lakin dönüyor açılmıyor. Bugün kendimi TÜİK gibi hissediyorum. Oo iyi güzel. Gelen cevaplara bakılırsa iyi hisseden bir ben varım galiba. Ben de iyiyim ya, fena değilim. Merhabalar, iyi yayınlar. Bünyamin Bergama'dan çok çok teşekkürler. Merhaba, iyi yayınlar. Bak vallahi harikasınız ya. Bulgaristan da burada, günümüzün neşesi. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili dinleyenler, bu kadar mesaj yeterli olmuş olsun. Memlekette ne oluyor ne bitiyor, gezegende ne oluyor ne bitiyor. Buyurun. Bununla ilgili konuştuk. Dedik ki sosyal medyada en çok vakit geçiren ülkeler listesinde Türkiye 4. sırada. Yavrum dışarıya çıksan nereye gideceksin? Özellikle bak İstanbul'dan bahsediyorum. Bugün böyle bir haber var. Haber mi, fıkra mı tam anlamıyla çözemedim. Bak diyor ki Ugandalı müzisyen, yavrum Ugandalı müzisyen bizim memlekette İstanbul Taksim Caddesi'nde konuşmuş, demiş ki Ugandalı, çok fazla yabancı insanla karşılaşıyorum. Bunu söyleyen Ugandalı ve çok az Türk var, Türkler nerede bilmiyorum, belki de çalışıyorlardır, bu cadde sadece yabancılar için demiş. Bundan güzel fıkra çıkar abi. Buyurunuz. Dur, benim çok keyif aldığım insanlardan birisi, hakikaten söylüyorum. Kimden bahsediyorum? Bu Kim Jong denilen bir arkadaş var ya, malumunuz. Şimdi yine haber olmuş. Kim Jong-un giydiği, bu arkadaşın sürekli enteresan saç tarasıyla ilgili konuşuyoruz zaten. Giydiği tuhaf kesim pantolon diyor. Yavrum bu adam despot bir adam. Buna rağmen çok komik giyiniyor. Vallahi ben bu adamın olduğu yerde olsam yemin ediyorum kahkahaya atarım. Dolayısıyla o da beni idam ediyor. Yani benim çok merak ettiğim şey şu. Ya bu tipin karşısında nasıl ciddi durmayı başarıyorlar? Vallahi sen, oğlum ben kesin gülerim ya. Vallahi kesin gülerim ve kesin beni idam ederler. Yani. Pantolon diyorlar da bu pantolon değil ya. Abi yanlışlıkla değil mi? Bilerek paraşüt giydirmişler ya. Bir buna gülüyorum. Bir de bizim memlekette malumunuz Tosuncuğa çok gülüyorum abi. Valla çok gülüyorum ya. Tipine bakıyorum. Diyorum ki ya adamın tipine bakınca ne bileyim abi, ciddiyetini kaybediyorum ya. Ne oluyor? Ne bitiyor? Var. Bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Velhasıl şöyle bir şey yapalım. Birazdan haberlere cumburlop dalalım. Şimdilik olabiliyorsa kurban olduklarım, sakın bir yere ayrılmayın.

0: Serüven Showtime.
1: Bayanlar baylar, sen de kurban oldun.
2: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Buradayız sevgili dinleyiciler. Memlekette olup bitenlere şöyle bir bakalım. Bu derler ki böyle bir kaza ne görüldü ne de duyuldu. Ne oluyor? Kaldırıma çarpan otomobil dondurma dolabının üzerinde asılı kaldı. Harbiden de çok enteresan bir görüntü. Görüntü Burdur'dan. Burdur'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araba kaldırıma çarptıktan sonra bir marketin önünde bulunan dondurma dolabının üzerinde asılı kaldı. Kaza Burdur Merkez Armağan İlci Mahallesi'nde, bilhassa caddeyi de vermişler geçelim. Edinilen bilgiye göre diye haber böyle gidiyor. Seyir halinde olan 63 yaşındaki Güler E İstikamet İdaresi'ndeki plakayı da vermişler canım kardeşim. Abimiz direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Önce bahçe duvarına çarpıyor. Buradan da duvarın arkasında bulunan markete ait dondurma dolabının üzerine çıkıyor. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin 112 acil çağrı merkezi ihbarı üzerine olay yerine haklı olarak sağlık ekipleri geliyor. Polis ekipleri geliyor. Velhasıl kontroller yapılmış, ciddi bir şey yokmuş. Dondurma dolabına ve duvara zarar veren otomobil çekici yardımıyla olduğu yerden kaldırıldı. Hakikaten çok enteresan bir görüntü. Düşün, bakkalların, marketlerin dondurma dolabının üzerinde Peugeot marka bir araba var abi. Ve der ki yaklaşık 3 ay önce başka bir otomobil de kontrolden çıkarak marketin bulunduğu yerdeki duvarı yıkarak marketin bahçesine dalmıştı. Vallahi görüntü çok enteresan. Koca bir dondurma dolabı, üzerinde bir araba. Şimdi yavrum dondurmadan, çubuklarından araba çıktığını biliyorduk da dondurma dolabında araba. Buyurun, madem trafikteyiz, yine trafikten devam edelim. Al, Bursa'da trafik denetiminde alkollü şahıs polislere kardeşine yap bir kıyak, gözünü seveyim üfletme dedi. Abinin kafa güzel görüntüler de var. Aynen böyle Bursa'da trafik denetiminde alkollü şahıs polislere kardeşine diyor yap bir kıyak, gözünü seveyim üfletme diyor. Kardeşine bir kıyak yap ne ya? Sanırsın giyim mağazasından pantolon alırken pazarlık yapıyor yani. Yine bir alkollü sürücü durumu. Polisle alkollü sürücü arasında güldüren diyalog. Bu nerede? Bakalım. Gazi Osman Paşa Yıldız Tabla Mahallesi'nde motosikletten düşen alkollü kişiyle polis arasında ilginç diyalog yaşanmış. Yıldız Tabla Mahallesi'nde motosikletten düşen bir kişi olduğuna dair ihbar alıyor polis ekipleri. Olay yerine gidiyorlar. Alkollü olduğu iddia edilen kişiyle polis arasındaki ilginç diyaloglar yaşandı. Polislere ismini söylemeyen vatandaş motosikleti... Çok özür dilerim. Sayfa yerlendi. Polislere ismini söylemeyen vatandaş motosikleti nereden bulduğun sorusuna demiş ki motosikleti demiş ben çaldım, hırsızım ben dedi. Daha sonra polislere biber gazı yok mu sıkın bana diyen vatandaş ev adresini de Yıldız Tabla Mahallesi Arada Bul Sokak ki böyle bir sokak yok. Polislerle kafa geçiyor. Ara ve bul sokak. Numarada diyor ki kapının üstünde. Dedi. Daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Geriye bir vatandaşın çektiği bu video kaldı deniliyor. Güzeliz güzeliz. Aynı zamanda delirdik de. Düşün. Abicim arabanı park etmişsin. Evindesin. Gece yatıyorsun. Dengesizin biri geliyor. Hiçbir sebep yokken arabalarının yanından geçerken senin arabanın dikiz aynasına böyle bir tekme atıyor. Nerede? Ankara'da. Ankara'da şok edici olay yaşandı. Sokakta arkadaşlarıyla yürüyen bir kişi aniden park halindeki bir aracın yanına yaklaşarak aracın aynasına tekme attı. Sebep? Sebep yok, can sıkıntısı. Tekme sonrasında aracın aynasının camı kırıldı. Olay çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şahsın park halindeki aracın yanına yaklaştığı, tekme attığı, ardından da hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler kullanıcılar arasında büyük tepki çekti. Birçok kişi şahsın bu davranışını eleştiri yağmuruna tuttu. Vallahi araba savcınınsa iş sıkıntı. Savcınınsa ışık hızında arkadaşı paketlerler. Malum, hatırlıyor musunuz? En son konuştuğumuz konulardan birisiydi. Bisiklet çalınıyor, bisiklet. Ama çaldığı bisiklet hırsızın, savcının bisikleti olduğu için ters kelepçe yaptılar aldılar içeri. Bağır canım kardeşim, bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Olabildiğince relax, gerekçesini bilen dostlar da biliyorlar. Saate bakıyoruz, elbette zamanımız da var.
3: Hayat zor bir serüven. Seni seviyorum Arif Güven.
4: Ah aparım aparım, gökten yıldız kaparım. Gökten yıldız kaparım. Senin gibi radyocuyu baş tacı yaparım. Baş tacı yaparım. Arif Güven.
5: Güne başlamak için güneş, sürdürmek için Arif Güven lazım.
6: Bağ babadan, zeytin dededen kalmalı. Programcı adam dediğin Arif Güven gibi olmalı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
0: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
6: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
7: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için 3 elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Jelentően Showtime.
1: Bayanlar, baylar. Radyonuzun sesini olabiliyorsa birazcık daha fazla yükseltin. Sebep Arif Güven Showtime radyonuzda. Şimdi malumunuz bayağıdan beri konuşulan konulardan birisi bu ki bakanımızın da bu konuyla ilgili bir açıklaması vardı. Artık bu hani %25 zamla alakalı ev sahibi kiracı durumları. Bakınız geldiğimiz nokta bu. Şöyle bir şey olmuş maalesef İzmir Bornova Mevlana mahallesinde ev sahibinin kiracısı evde olmadığı zaman da izinsiz eve girerek eşyalara sokağa atmasının ardından eşyalar kısa sürede de yağmalanmış. Geldiğimiz nokta budur. İzmir'de Bornova'da Mevlana mahallesinde ev sahibi nasıl bir cüretse artık bu hakikaten söylüyorum. Kiracısının evine giriyor. Onlar yokken giriyor. İzinsiz bir şekilde girip evdeki bütün eşyaları sokağa atıyor canım kardeşim. Sonrasında da sokağa atılan bütün eşyalar kısa süre içerisinde yağmalanıyor. Bu şimdi bir haber. Bir haber de Bursa'dan var. Bak haberi böyle vermişler. Kurban oldum. Sonunda bu da oldu. Ne oldu? Kiracı evi havaya uçurdu. Dedim nasıl ya? Hakikaten söylüyorum. Bursa'da kiracı ve ev sahibi arasında yaşanan tartışma büyük bir felaketle sonuçlandı. Ev sahibine sinirlenen kiracı evi havaya uçurdu. Bizde mi? Bizde bir haber. Bakalım neymiş? Bursa'da Kayapa mahallesinde bir apartmanda yaşanan şok edici olayda ev sahibiyle tartışma yaşayan kiracı öfkesine yenik düşerek evi havaya uçurdu. Ev sahibine sinirlenen kiracı 3 katlı binanın giriş katındaki dairenin doğalgaz vanasını açtı. Evde belirli bir süre sonra gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlama sonucu hem dairede hem de apartmanın genelinde ciddi hasar oldu. Burada şimdi evi diyor ama daha çok apartmanı havaya uçurmuş. Havaya uçan dairenin haricinde binada bulunan diğer daireler de maddi hasar görmüş. İlk belirlemeye göre olayda herhangi bir can kaybı yaşanmamış olsa da patlamanın şiddeti çevrede büyük bir korkuya sebep oldu. Yavrum nasıl bir fikirdir bu, hakikaten söylüyorum. Evi havaya uçurmak ne ya? Olayın ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hızla olay yerine intikal etti ve geniş çaplı bir soruşturma da başlatılmış. Habere bak. Sonunda bu da oldu. Ne oldu? Kiracı evi havaya uçurdu. Bir de şöyle bir haber var. Madem şimdi kiracı diyoruz, ev sahibi diyoruz canım kardeşim. Bir ilan var. Çok fazla konuşuluyor. Çünkü İzmir'de bir ev sahibinin verdiği kiracı ilanı bu. O bildiğiniz meşhur sayfalara verilmiş olan ilandan bahsediyorum. Şimdi aradığı koşullar şu ev sahibinin. Diyor ki ilanda, açıklamada, henüz diyor anne baba olmamış doktor çift tercih ediyoruz diyor. Hani doktor olsun istiyor ama diyor mümkünse çocukları da henüz olmamış olsun diyor. Aynen bu. İzmir'de bir ev sahibinin verdiği kiracı ilanı, henüz anne baba olmamış doktor çift tercihimizdir diyor. Doktorların uzmanlık alanını yazmayı unutmuş herhalde. Tabii canım, bu arkadaşa sormak lazım. Henüz anne baba olmamış doktor çift arıyorsanız hangi bölümden olsun efendim diye sormak lazım. Nöroloji mi istersiniz, dahiliye mi, cildiye mi yani? Oy oy, canım ciğerim. Var vallahi, bir dünya haberimiz var. Kurban olduklarım, elbette günün konusunu da vereceğiz. Günün konusu cepte. Ne yapalım öyle mi? Diyoruz emme, burada ışıklarımız yanıyor, yanıyor, sönüyor. Bu ne demek bilen dostlar da mutlaka biliyorlar. Sevgili dinleyenler, çatlayan dudakları ıslatmak, yeni mevzular bulmak üzere minicik bir mola. Moladan sonra geri döndüğümde anda bu kardeşiniz yeniden radyonuzda.
2: Selam Arif abi, senin programın saatini beklemek sevgilim beklemekten daha heyecanlı. Aramızda kalsın lütfen.
3: Günaydın Arif. Nevşehir, Avanos, Kapadokya'dan Kazım.
4: Arif Güven, ben de çalıştığım şirketin şartnamesine Arif Güven dinlemek şarttır ekletmek istiyorum.
5: Abi kurban oldum, sen nasıl bir insansın ya? Abi gittim geldim ya, gülmekten ya kalbim duracaktır resmen. Abi süpersin ya, harbiden süpersin ya.

0: Baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
1: Arif Güven Show'da.
0: Arif Güven. Arif Güven. Yayında. Buradayız. Sevgili dinleyenler, şimdi memlekette olup bitenlere böyle bir ara vereceğiz. Günün konusunda elbette vereceğiz. Bir de böyle bir araştırma var. Kilo vermenin sırrını erkekler biliyormuş gençlik. Bizde bir araştırma değil. İngiltere merkezli giyim mağazası. Mağazanın ismini geçelim. Velhasıl 1850 yetişkinin katılımıyla düzenlediği anket kadınlar ve erkeklerin kilo verme konusunda farklılıklarını ortaya koymuş. Bu aralar herkesin, daha doğrusu birçok insanın derdi, ben de dahil olmak üzere o. Anketin sonuçlarına göre erkekler daha azlı kilo veriyor ve diyet yapmanın kolay olduğunu söylüyormuş. Erkekler diyet programlarına daha çok uyuyor ve verdiği kiloyu korumayı başarıyor. Bu durumda kadınların %40'ı, erkeklerin %28'i sağlıklı beslenme planını egzersizlikle birleştiriyorlarmış. Spor da yapıyorlar. Ve derler ki erkeklerin 2/3'ü, kadınların 1/10'u kilo vermek için daha fazla yürümeyi tercih ediyor. Bu aralar herkes yürüyor. Erkeklerin %20'si yağ yemekten, kadınlar ise karbonhidrattan vazgeçiyor. Kadınlar verilecek kilo konusunda daha gerçekçi hedefler koyuyor. Ama erkekler kilo kaybetmeyi daha çok istiyormuş. Kadınların %47'si kilo verdiklerini anlamak için kıyafetlerini deniyorlarmış. Evet. Erkeklerin %30'u babacım biz tartıya çıkmayı tercih ediyoruz. Hem erkekler hem de kadınlar kilo vermek için asitli içeceklerden vazgeçmek istemiyor. Ancak %13'ü de alkolü bırakıyormuş, güzel. Ve canım kardeşim, durum budur dediğimiz gibi. Bir de bizde şöyle bir durum vardır. Şey diyor ya kadınlar. Bak kadınlarda durum şu işte. Doğumdan sonra çok kilo aldım diyorlar. Diyorum evet, ben de öyle. Bak kim bilir kaç gram doğmuşum. Şu anki halime bak. Erkeklerde de genelde kilo sorunu şöyle oluyor. Babacım evlendikten sonra tabii canım, bir tık böyle bir kendimizi salıyoruz. Nasıl olsa alan aldı satan sattı moduna giriyoruz. Durum buymuş. Kilo vermenin sırrını erkekler biliyor. Hadi bakalım hayırlısı. Şimdi günün konusunda verelim. Çiçeğim. Memlekette ne oluyor ya, bitiyorlar ha? Elbette yazıyor yazıyor haberlerinde, geri döneceğiz. Canım kardeşim, programı başından beri takip etmemiş olanlar varsa, bugün anlattığım bir şey vardı. Dedim ki ya, bir insan bu kadar sakar olabilir, hakikaten söylüyorum yani. Çok affedersiniz. Gerçi bir temizliktir bu ama banyoda koltuk altı tıraşı yaparken yemin ediyorum burnumu kestim ya. Koltuk altı nere, burnun nere? Dedim oğlum Arif, İnsan bu kadar mı sakar olur? Dolayısıyla günün konusunu da zeki dinleyicilerimiz elbette anlamıştır. Yavrum bugün böyle bir şey yapalım, hakikaten söylüyorum. Abi o kadar sakarım ki ... Artık zamanında ne olduysa. Anlaştık. Bir daha söylüyorum. Günün konusu budur. Abi o kadar sakarım ki ... şöyle şöyle olmuştu dediğiniz ne varsa, hem bize de malzeme çıkacaktır hem de eğleneceğiz. 0530-071-4355 Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Bir kez daha söyleyelim. Özellikle şunu da dile getirelim. Kurban olduklarım, sadece WhatsApp'tan gelen mesajlara bakabiliyoruz. Instagram'dan ayrı yolluyorsunuz. Görmüyoruz onları. Görüyoruz ama çok sonra görüyoruz. Sonra biz kötü oluyoruz okumadık diye. Dolayısıyla söylüyorum işte, 0530-071-4355'e normal eşine dostuna WhatsApp'a yazar gibi bize yazacaksın. Çok da uzun uzun olmasın ama günün konusu budur. Abi o kadar sakarım ki ... Şimdi biz ne yapalım? Mola mı? Evet, kurban olduklarım, bir mola vereceğiz. Moladan sonra buradayız. Sizden gelen mesajları mümkün olduğu kadar yine sizin kulaklarınıza getirmeye çalışacağız.

0: Bayanlar baylar, Arif Güven yayında.
1: Vallahi radyo dinlemeyi sen de öğrendik Arif Bey. Bilginiz olsun. Seviliyorsun kardeşim. Devam. Harika yayınların.
2: Hayat senden önce ve senden sonra diye başlıyor. Çok teşekkür ederim abi. Seviliyorsun. İstanbul'dan selam.
3: Arif Güven. Showtime.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 47.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
3: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Aktuell.
1: Showtime. Şimdi sevgili dinleyenler, malumunuz dünyada ne oluyor ne bitiyor, gezegende ne oluyor ne bitiyor, onlara böyle bir ara verdik. Bir tık böyle bir kafayı dağıtalım istedik. Benim yediğim bir halt yüzünden bugünün konusu böyle oldu. Çünkü dediğim gibi banyoda koltuk altı tıraşı yaparken yavrum burnumu kestim, nasıl becerdiyse. Dedim oğlum Arif Kümen işte bu kadar sakarsın. Sorduk dinleyenleri bize, sizin de böyle bir sakarlık hikayeniz var mı? Abi ben o kadar sakarım ki nokta nokta nokta. Günün konusu bu. 0530-071-4355 Arif Kümen Showtime WhatsApp numarası. Canım kardeşim bir fotoğraf yollamış. Abi o kadar sakarım ki nur topu gibi 4 adet platinim oldu. Şaka bir yana, nefes almak çok güzel diyor. Bu eski fotoğrafmış. Eyvallah kardeşim benim, ne olduysa bilmiyoruz artık. O kadar sakarım ki günün konusu bu. Bakan arkadaşlarımız neler yollamışlar. Canım kardeşim bir yine bir fotoğraf var. Kiralaması. Arabanın markası var. Velhasıl aracı patronumun aracı iken 2,5 yıl kahrımı çekti. Sağ salim teslim ederim dedikten 10 dakika sonra köpeğe vurdum abi. O kadar da şanssızım diyor. O kadar sakarım ki. Bakan. Zeynep'im yollamış, kurban oldum diyor ki yeni alınan 24 taban 23'ünü yerleştirirken kırdım. Babam elimde kalan son tabak için at onu da namın yürüsün dedi. O kadar sakarım ki, yok ya diyor, nereden çıktı o şimdi? Bak Mustafa'm yollamış diyor ki o kadar sakarım ki abi soyadım Sakar. Hakikaten Mustafa Sakar abi. Sakarlık değil de sitenin temizlik işçisi elini kesip bir ay kullanmadığını söyledi. Çöp aldığı daire kırık bir cam bardağı direkt diyor poşete koymuş. O da alınca evet böyle talihsiz bir kaza olmuş. Bakan bu nedir? Arif'im yollamış diyor ki o da bir şey mi? Arif ben Foça'da arkadaşımın kafasında soğan kırdım. Bayıldı, hastaneye kaldırdık. Orada kendine geldi. Bu sakarlık değildi ya. İyi yayınlar. Eyvallah canım kardeşim. Abi o kadar sakarım ki düz yolda arabanın hakimiyetini kaybettim ve maddi hasarlı sağlam bir ameliyat oldum diyor. Vay geçmiş olsun kardeşim. O kadar sakarım ki salata yaparken büyük aşçı bıçağı elimden kaydı refleks ile. Bıçağı diyor karnıma doğru yönlendirdim. Son anda kendimi geri çektim. Geçmiş olsun. Ben de hiç unutmuyorum abi. O kadar sakarım ki bir yılbaşı gecesi ailece izliyor. Emek emek uğraş dediğin özene bezene pişirdiğim iç pilavlı hindiyi şımararak sofraya götürürken nasıl olduysa hindi uçtu. Aynı zamanda yerdeki evladiyelik bünyan halısı mı ona mı yanayım emeklerime mi yanayım cümleten güldük diyor. Ama sadece ben ağladım. Geçmiş olsun. Serdar'ı mı yollamış? Abi o kadar sakarım ki domatesin sapını keseceğim derken parmağımı kesmişliğim var. Buyurun bu da güzelmiş. Abi o kadar sakarım ki okey oynamak için gittiğimiz kahvede Necati abi bana özel masa yaptı. Muşambadan masa örtüsünde okey oynamama izin verdi. Sürekli çayı döktüğümden dolayı diyor. İkincisi eşimle gittiğim market alışverişinde sıvı sabun adasını yerle bir ettim. Eşim yanımdan kaçtı utancından. Vallahi süpersiniz gençlik. Bak diyor ki Özden yollamış. O kadar sakarım ki yoluma taş koymanıza gerek yok. Düz yolda bile düşebilme yeteneğim var benim diyor. Bunu da okuyalım ondan sonra bir mola verelim. Canım ciğerim. Şadiye yollamış diyor ki o kadar sakarım ki konusuyla alakalı düşündüm o kadar da sakar diyebileceğim hiçbir şey bulamadım. Kendimi şu anda eksik hissediyorum. Günün konusu bariz bu çiçeğim. Abi o kadar sakarım ki şöyle olmuştu dediğiniz ne varsa yazınız yollayınız.
0: yeni bölümler.

0: Özgüven Showtime.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Yükseltin. Arif Güven yayında. Kurban olurum. Günün konusu bariz belli. Abi o kadar sakarım ki nokta nokta nokta. Bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. Buyurun, Laz Mehmet abim gelmiş. O kadar yoğunum ki programa an itibariyle katılamıyorum. Aleyhimde ne atıp sıktığını bilmiyorum. Sakarlık ise 2 hafta önce hatırlıyorsan sana laf yetiştireceğim diye arkadaki arabaya vurmuştum. Evet ya Mehmet abim. Canın sağ olsun senin Arif efendi. Eyvallah abim benim. Evet, günün konusu budur. Çiçeğim o kadar ağır sakarım ki dediğiniz ne varsa. Bakan. Vay, pilotmuşsunuz bu arada. Hakikaten söylüyorum bak. Ben değil de uçakta staj yapan hostes sakarlığını anlatayım. Almanya'ya giderken daha uçak aktarması uçağında. Giderken daha İstanbul aktarması uçağında, özür dilerim. Arkamdaki kişiye servis yaparken kolayı ensemden aşağı dökmesiyle. Benim diyor mecburen Almanya'ya kadar o şekilde gitmem. Evet, o sakarmış. Selam, iyi yayınlar. Eyvallah canım kardeşim. O kadar sakarım ki ocağın üstünde yağ unuttum. İş yerinde her yer duman içinde kaldı. Vallahi süper mesajlar var. Dur bakayım. Abi o kadar sakarım ki çadır tatilinde benden sonra gelip çadır kurmaya çalışan iki arkadaşa yardım edeyim derken ayağım çadırın ipine takıldı. Kurtulayım derken önce kendi çadırımı söktüm, sonra boşa çıkan ayak yüzünden dengemi kaybedip kızların üzerine düştüm. Bunu en son yavrum cumartesi akşamı mıydı? Cumartesi akşamı benim canım ciğerim Caney Emrah'ta yaşadı bak, diyor ki mesajı yollayan Erhan ama. O kadar sakarım ki ben değil ki diyor abi ama bak şimdi neredeydi, ha buldum. Arkadaşım sildiği cama hani pırıl pırılmış cam görmemiş, dolayısıyla da diyor ki camı görmediği için kafalama daldı. Aynı şeyi bizim Emrah da cumartesi gecesi yaşamış. Velhasıl canım kardeşim, kurban olduklarım var, mesajlarımız da var. Bir mola vereceğiz. Moladan sonra buradayız. Sevgili dinleyenler, sakın bir yere ayrılmayın.

Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: yapıştır bir daha. Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
0: O kadar sakarım ki günün konusu. Bakan bakan bakan bakan. Arkadaşlarımız neler yollamışlar. Arif abi, ben bu konuda hem sakar hem de beceriksizim. Ne zaman duvara veya başka bir yere çivi çakmaya kalksam, çivi diyor haricinde her yere vurabiliyorum. Kardeşim benim. Buyurun, Çiğdem'im yollamış. Bakayım bakayım bakayım. O kadar sakarım ki tezgahın üstüne çıkıp domates püresi kavanozunu alayım derken dengemi kaybettim. Önce kavanoz düştü, sonra kavanozun üstüne oturdum. Kuyruk sokumum çatladı. Geçmiş olsun, kurban olduğum. Allah'tan diyor kavanoz kırılmadı, yoksa işin rengi daha farklı olurdu. Evet, geçmiş olsun. O kadar sakarım ki bakan bakan bakan bakan. Abi diyor, bir insan tost makinesinin arasına elini sıkıştırır mı ya? O kadar sakarım. O kadar sakarım ki gazoz kapağını açarken bile parmağımın çizdirmesini başarabiliyorum abi. O kadar sakarım ki o lips şekerle diyor, dilimi kesmişliğim var. Yetmedi, dilim de kanadı abi.

0: O kadar sakarım ki telefonla konuşurken bakmadan makyaj çantasına eli daldırma sonucu mevcut kozmetik kalem tıraşı jileteyle diyor parmağımın üç kısmını kesmiştim abi. Valla mesaj yollayan bütün dostlarımıza çok çok teşekkürler. Bakayım. Selam, iyi yayınlar. Eyvallah canım kardeşim. Veteriner fakültesinde okurken 4. sınıfta staja gitmiştim. Veteriner abiyle hastaya gittik. Keçinin ateşini ölç diye cam derece verdi. Sallarken duvara çarptım, ucu kırıldı. O sırada abi görmedi. Sonradan aa kırık mıymış bu dedi. Ben de diyor susmuştum. Musa'cığım canım kardeşim çok çok teşekkürler. Arif Güven iyi yayınlar demiş. Eyvallah. O kadar sakarım ki ayak kuş parmağımı hep diyor masanın kenarına vururum. Evet geldi o. Buyurun o kadar sakarım ki ocağın üstüne su kaynatmak için kettle koymuştum. Ocağın üstüne su kaynatmak için kettle'ı koydum. Mutfak yanıyordu neredeyse. Geçmiş olsun. Abi ben de o kadar sakarım ki yemin ediyorum düz yolda yürürken ayak bileğimi kırmıştım. Bu güzelmiş ya bak diyor ki güzel bir espri yapmış. Abi o kadar sakarım ki konusuna gelen mesaja bak. Geçenlerde 4. çocuğumu kucağıma aldım. Adını da nasip koyduk artık o kadar sakarım diyor yani. O kadar sakarım ki yemek yerken mutlaka dilimi ısırmışlığım vardır. Buyurun Mustafa da aynı konudan şikayetçi. Abi o kadar sakarım ki sehpa görünce illaki ayak parmaklarının serçe olanını sertçe vururum diyor. İyi yayınlar. Eyvallah kardeşim benim armağanım sağ olasın. Abi o kadar sakarım ki mütemadiyen diyor düşerim. Yolun düz ya da bozuk olması fark etmiyor. Sol ayağımın bağlarını kopartacak kadar düşebiliyorum. Bunun da farkına vardım. ...0530-071-4355... Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Abi o kadar sakarım ki. Bak İsmail. O kadar sakarım ki aynı gün içerisinde 3 adet İzmir İstanbul uçağını kaçırabiliyorum. Ancak diyor 4. uçakla dönüş yapabildim abi. O kadar sakarım ki illa bir yerimi vururum, illa bir şeyleri kırarım, sakarım ben diyor. Bu da güzelmiş. Abi o kadar sakarım ki kaç defa telefonu kapatmadan müşteriye sövdüm. En son patron müşteri kaybetmekten seni kaybetmeyi yeğlerim dedi. Vallahi gençlik harikasınız hakikaten söylüyorum. Ne yapalım öyle mi? Kurban olduğum Arif Güven Showtime malum hala radyonuzda olabiliyorsa sen sakın hiçbir yere tabii ki de ayrılma.
1: Yeni bölümler, yeni bir macera.

0: Modern Showtime hala radyonuzda, hala radyonuzda. Canım kardeşim, mesajlar, mesajlar, mesajlar. O kadar sakarım ki bakan. Buyurun, Laz Mehmet abimiz yollamış. O kadar sakarım ki yıllar önce babamın tanıdığı arkadaşımın evine iftara davetliydik. Ev sahibinin kızı yemekten sonra üzerime çay döktü. Sakar kıza acayip gıcık kapmıştım. Zıtlaştık, kavga ediyorduk. Akşam boyu diyor. Sonuca gelecek olursak evlendik diyor. Ben mi manyak, eşim mi? Ben mi sakarım? Bu konuda fikir lütfen. Abim benim ya. Buyurun abi, o kadar sakarım ki kapıyı kapatırken dirseğimi kapıya sıkıştırmıştım. Nasıl mümkün oldu? Hala çözemedim diye. O kadar sakarım ki günde iki defa mutlaka mutfaktan çat, küt, küte, pat sesleri gelir. Onu temizlerken ayağım viladaya çarpar, su dökülür, her yer batar. Evet, birazcık da galiba şomazlıyım demiş. En son sakarlığım buzdolabından kahvaltı kaplarının olduğu kahvaltı kutusunu düşürmüştüm. Son güncel sakarlığım bu abi. O an yaşadığım kaosu düşün diyor. Hatırladığım ilk sakarlığım ise çocukken anneannemin parfüm şişesini düşürüp kırmıştım. Evdeki vazoları da kırmıştım vardır. Ütüde kendimi de yakmıştım vardır. Tencerede kolumu elimi yakmıştım vardır. Bardak kırmıştım vardır. Bir yerlerimi kesmiştim vardır. Yavrum sen bir dur artık yani. Bir dur. Git bir duş al. Bu nedir bakayım? Sakarlık mıdır? Cenabetlik midir? Bilmiyorum abi. İki gün önce taharet musluğunu tamir edeyim derken diyor borunun içini de kırdım. Dün diyor silikon tabancasını da kırdım. Evet, sen artık bir şeylere bir elleme. O kadar sakarım ki ben de ocağın üstüne tost makinesini koymuştum. Makineden sucuk kokusu geleceğine yanık plastik kokusu gelince diyor durumu o zaman fark ettim. Ben de hiç unutmuyorum abi. O kadar sakarım ki bir diyor kağıttan yapılan şeytan dediğimiz uçurtmayı sokakta uçurtmaya çalışıyoruz. Olmadı. Koşarak evin terasına çıktım. Başladım geri geri koşmaya. Bir anda kendimi çizgi filmlerdeki gibi boşlukta depar atarken buldum. O kadar sakarım ki ben, şoför, eşim yanda, oğlan arkada. Ankara'ya otobanda orta şeritte gidiyoruz. Eşim koltuğu yatırmış, oğlanın bir şey istemesiyle eşimin doğrulmak için direksiyondan tutması ve bizim diyor arabanın sağa sola savrulması bir oldu. Tutacak başka bir yer yokmuş gibi diyor, ucuz atlattık. Geçmiş olsun canım kardeşim. Canım ciğerim bir ara evet böyle güreş sporuyla ilgileniyordu. Bak diyor ki Zeki yollamış. Abi o kadar sakarım ki güreş federasyonuna gireyim derken bir devlet bankasının yönetimine giriştim diyor. Evet doğru söylüyorum. O kadar sakarım ki gözümden düşenin üstüne basarım demiş. Eyvallah. Buyurun. Bir tık abartmış ama güzelmiş. O kadar sakarım ki yanımda sürekli seyyar ecza dolabıyla dolaşıyorum. O kadar sakarım ki yemek yerken dilimi ısırırım. Uyurken gözüme parmağımı sokarım. Gömleğimi giyerken genellikle de tırnağımı kırarım. Bu da güzelmiş ya, dur bak. Sakarlık sayılır mı bilmiyorum ama ilk defa misafirliğe gittiğim evde bana ikram edilen kahve fincanının kulpuna parmağımı sıkıştırmıştım. 2,5 saat elimden fincanı bırakamadım. Diyor ki evden çıkarken arkadaşım mutfakta sıvı sabunla çıkardı, evet. O kadar sakarım ki diyemiyorum çünkü değilim ama çok sevdiğim bir arkadaşım ne zaman beyaz giyse üzerine mutlaka bir şeyler döker abi. Eyvallah. Bu da güzelmiş. Abi o kadar sakarım ki diş fırçama macun sürerken serçe parmağımı incittim. Sakarlık level kaç oldu hiç bilmiyorum diyor. Vallahi kurban olduklarım, mesaj yollayan bütün dostlarımıza gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkürler. Ne yapalım öyle mi? Bir mola daha vereceğim. Moladan sonra buradayım. Olabiliyorsa kurban olduğum sakın hiçbir yere elbette ayrılma.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle...

Showtime yazıyor yazıyor haberleriyle devam ediyor. Sevgili dinleyenler, hakikaten söylüyorum, bugün de bizi yalnız bırakmayan, mesaj olduyan bütün dostlarımıza tabii ki de çok çok teşekkürler, ama valla 4-5 parti okuduk. Dolayısıyla artık haberlere bakmamız icap ediyor. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Şöyle bir F5 yapalım. Bakalım havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz memlekette neler olmuş? Şimdi nereden başlayalım canım kardeşim? Buyurunuz. Rahatlıkları pes dedirtti. Avcılar da evde yakalandılar. Nedir hikayemiz? Özetleyelim. Babacım, İstanbul Avcılar'da aynı evde yaşayan 24 kaçak göçmen polis baskınına rağmen, ki polisler içeriye girmiş ama arkadaşlar o kadar rahat ki kuru yemiş yemeye devam ediyorlar. Avcılar'da yurda yasa dışı yollardan giriş yapan 24 kaçak göçmen polisin düzenlediği operasyonda yakalandı. Bu arada elektrikler evde kesik. Sağlıksız koşullarda yaşamaya devam ediyorlar. Ve haberin ilginç kısmı bu: arkadaşların rahatlığı. Polis baskınına rağmen kuru yemiş yemeye devam ettiler. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere emniyete götürüldü. Yavrum, bir evin içinde 24 tane adam. Asıl soru şu: bu kadar insan nereye büyük tuvaletini yapıyor? Evet abi. Buyurun. Bu maymun canı sıkılınca sokaklara çıkıyor anladığım kadarıyla. İstanbul sokaklarında başıboş maymun yine görülmüş. İstanbul Fatih'te bir evin bahçesine çıkan maymun yurttaşların dikkatini çekti. Maymunu görenler cep telefonuyla hemen çekimi almışlar. Sonrasında yakalamaya çalışmışlar. Geçelim. Al bak. Eskişehir'de tramvayda şişeyle saldırı. Artık sopayı bıçağa geçtik. Elimizde ne varsa, elimizde ne var? Su şişesi var. Kullanalım. Vatandaşlar korkuyla karışık müdahale ettiler. Çünkü Eskişehir'de tramvayda diğer kadınlara şişeyle saldıran yabancı uyruklu kadın, vatandaşların tepkisi ve saldırdığı kadının müdahalesiyle olay yerinden uzaklaştırıldı. Diyorum ya, gerginiz. Adana'ya gidelim mi? Adana'ya gidek mi? Gidek. Adana'da akıl almaz görüntü. Ne oldu? Adana'da pazara çıkan yolun araçların geçmemesi için kapatılmasında kullanılan yöntem görenleri şaşırttı. Ne kullanmışız araba girmesin diye? Yavrum, bildiğin büyük büyük tüpleri kullanmışız. Türk işi çözümler abi. Tabii canım, malumunuz kapalı trafikte. Trafik bir an önce açılsın diye kornaya basmak bizde var. Yere düşen yiyeceği üfleyerek sterilize etme bizde var. Kendimize has bulduğumuz çözümler bunlar. Türk kişi çözümler. Bak, bitmeye yakın pilleri ne yapıyoruz? Tabii ki de ısırıyoruz. Sonra mesela hala tüpün işte gaz kaçırıp kaçırmadığını anlamak için en pratik yol ne? Tabii ki de çakmakla yakmak için. Ya da bizde yine Türk işi çözüm canım kardeşim. Herhangi bir cihaz bozulduğu zaman ne yapıyoruz abi? Önce bir açıyoruz, kapıyoruz. Olmuyorsa şöyle bir tokatlıyoruz, yumruk atıyoruz. Türk işi çözümler bunlar. Buyurun, kurban olduklarım, şimdi de Sivas'a gideceğiz. Çünkü bahçede mangal yaparken doğal gaz borusunu patlatmış. Sivas'ta bahçesinde mangal yapmak isteyen Mehmet Ali Yıldırım kazdığı çukurun içindeki doğal gaz borusunu patlatmış. Müjde, doğal gazı bulmuşuz. Aa bak, Karadeniz, Karadeniz, Karadeniz deyip duruyorduk. Biz Karadeniz derken Sivas'ta bulmuşuz doğal gazı. Ya hatırlayınız, seçimlerden önce babacığım ne buluyorduk, ne buluyorduk. Her gün bir yerde böyle bir şeyler buluyorduk. Şimdi böyle bir sessizlik oldu seçimler bitince, değil mi? Buyurun. Memleketi tur atmaya devam. Zonguldak'tayız canım kardeşim. Bakınız, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde emekli doktor Cihangir Cihan sahil kenarında bankta sevgilisiyle öpüştü. Gerekçesiyle 18 yaşındaki AK'ye neden sokak ortasında öpüşüyorsunuz deyip saldırmaya çalışmış. Ya şimdi hakikaten söylüyorum, böyle çok böyle ulu orta böyle şeylerin yapılmasını tabii ki de doğru bulmuyorum. Ama bu abi hakikaten öpüşmeyi bu kadar ahlaksızlık olarak görüyorsa, nasıl dünyaya geldiğini öğrense babasını bıçaklar. Sen benim anama ne yaptın deyip. Buyurun, gider ayak bir araştırmamız daha var. Çiçeğim. Bu arada haber yollayan dostlarımıza da gerçekten söylüyorum, çok çok teşekkürler. Aa bak, yapılan araştırmaya göre şöyle bir şey varmış gençlik. Yapılan araştırmaya göre, hatta şöyle söyleyelim şimdi. Yeni yıla girerken kendinize böyle bir hedef koydunuz mu? Yeni yılda işte şunu yapacağım, bunu yapacağım dediniz mi?
Velhasıl yapılan bir araştırmaya göre kendilerine yeni yıl hedefi koyan kişilerin %88'i hedeflerini gerçekleştirememiş. Dedim bu araştırmanın Türkiye'de yapıldığı o kadar belli ki. Evet abi. Al bak, İstanbul Beylikdüzü'nde Muş ve Erzurum'da iki ailenin çocuklarının düğününde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Damadın arkadaşları takı töreni başladığı sırada damada, yavrum bildiğin boynuna pompalı tüfek takmışız. Gelinin suratı düşerken salonda büyük bir alkış koptu. Neyi alkışlıyorlarsa. Şok eden olayla ilgili de sıcak bir gelişme yaşandı. Düğünde takı yerine pompalı tüfek takan kişiyle damat gözaltına alınmış. Damada pompalı tüfek takan şahıs ise sözleri şok etti deniliyor. Çünkü demiş ki pişman değilim. Aklım yapamadıklarında hala. Oy oy geçelim çiçeğim.

0: Ya.
1: Arif, yine şov yapıyorsun bakıyorum.
2: Arif Güven, Show Time.
3: Arif, koçum özlemişim seni ya. Bugün atış serbest sana. İstediğin kadar reklam koy, bir şey demeyeceğim.
4: Merhaba Arif abi. Bilecik Söğüt'ten Osman. Migren hastasıyım. Ağrı kesici gibisin abi. İyi geliyorsun.
5: Merhaba Arif abi. Daha önceden servis işi yapıyordum. Mesleği değiştirdim ama radyo frekansını değiştirmedim. Şimdi su dağıtıcısıyım. Hala seni dinliyorum abi. Darıca'dan sevgiler.

0: 泉 Showtime。
1: Bazen gülmek çok zor zanaat. Güçlü olman gerektiği zamanlarda bile tebessüm etmek zorundasın. Çünkü gülmek zorundasın. Hayat her şeye rağmen devam ediyor. Ve bazen gülmek en ağır ilaçlardan bile daha tesirli.
2: Bazen gülmek her şeye, herkese rağmen hayata karşı en güzel küfür şeklidir.
3: Bazen gülmek iyidir aslında ama yanında biz Türkler çok gülüyoruz. Yani çok gülen çok ağlar denir ama ben öyle çok gülüp de çok ağlayan birini görmedim.
4: Bazen gülmek en içten duygularını paylaşmaktır. Bazen ise kaygılarını saklamaktır.
0: Arif Güven Showtime.
5: Gülmek en çok sevdiğiniz kişiye yakışır. Çünkü kalbinizin yansıması onun gülüşünde hayatı bulur.
4: Bazen gülmek için sebep aramazsın. Yanında, hemen yanı başında duyduğun bir kahkaha sesi güldürür seni.
6: Bayanlar, baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.

0: Showtime. Diyoruz ya, programın ismi Arif Güven Showtime. Yemin ediyorum açık büfe gibi yani. Bir de bana şey diyorlar abi, Showtime ne demek? Yavrum kızlık soy ismim de o benim. Tövbe estağfurullah. Çiçeğim, kurban olduklarım. Dolayısıyla programın sonuna geldik. Benim kayış boşa dönmeye başladı. Diyorum ya, programa giriyorum normal kafayla. Program bitiyor. Aynaya bir bakıyorum. Benim kafa olmuş hakikaten Trabzon ekmeği kadar kocaman yani. Kafa kaldırmıyor. Yaşlıyım da. Diyoruz ya. Yavrum deyip vallahi canlı yayında gidebilirim artık. O yaşa geldim yani. O yüzden beni takip etmeye devam edin. En azından dersiniz ki oğlum bu adam yayındayken gitti dedi. Ve ben o gün o programı dinliyordum deyip hava atarsınız. Sağa sola bilemem. Şaka bir yana, kurban olduklarım. Vallahi söylüyorum, tıpkı programın başında olduğu gibi finalde de mesajlar gelmeye başlamış. Çok çok teşekkür ediyorum ya vallahi. Bunu iş olsun diye söylemiyorum. Hep söylüyorum. Önce yürekte ısıtıp öyle dudaklara getirmeye çalışıyorum. Cidden ben de sizi seviyorum ya. Vallahi. Sevgili dinleyenler, size olan aşkım hakikaten o kadar büyük ki. İçine yanlamasına iki tane Leyla Mecnun. Diklemesine de üç tane Safiye Faik aşkını sığdırabilirim yani. Buyurun abim, Instagram adresi. Yavrum program başındayken de söylüyorum. Instagram'a girdiğinizde Arif Güven Showtime yazdığınızda mutlaka çıkacaktır zaten. Konuşacağız. Anlatacağım daha zaten. Anladım ben. Bu nedir? Haber yolluyorlar. Patron kendine dikkat et. Bu akşam Ay ve Jüpiter birbirine yaklaşacak. Ne oluyor? Ben hiç anlamam ki böyle şeyleri hakikaten. Ne oluyor böyle ya, şimdi astrolojiyle hiç alakam yok zaten, hani hep söylüyorum, burcumu soruyorlar bazen, söylüyorum akrep diyorum, yapıyorlar yani. Diyorum bilmiyorum ki akrebin özelliği ne yavrum, hangi iyi yani burç, hangi burç ise varsa bir burç memuru vereyim rüşvetini o burca geçeyim ben. Çiçeğim kurban oldum, ben hiç ilgilenmem böyle şeylerle. Ama ilgilenen varsa, bu akşam Ay ve Jüpiter birbirine yaklaşacakmış. Valla bunun bir şekilde bizdeki etkisi benzin fiyatına yansar gibi geliyor bana. Tabii canım, bizdeki yetkililer dolaylı yoldan bir şekilde kitabına uydurur, bize zam olarak yansıtırmış. Zam geldi. Niye? Ne oldu? Oğlum dün gece Ay ile Jüpiter birbirine yaklaştı. Diyoruz ya, zam dediğinde belli aralıklarla olması gereken bir şey ama benzinde var. Benzininki zam değil. Çünkü aralık yok yani. Ne uzattık be. Canım kardeşim, kurban olduklarım, bilen dostlar mutlaka biliyorlar. Finalde vay be baba, insanlık ölmemiş, helal olsun dediğimiz bir haber olsun istiyoruz. Bulduk. Konuyu tatlıya bağlayalım istiyoruz. Bu görüntü bizden midir, yurt dışından mıdır çok bilmiyorum. Fakat insanlık ölmemiş dedirten görüntü kedilerin imdadına yetişerek gönülleri fethetti. Yerde hasta bir şekilde yatan kedileri gören bir adam onları nazik ve güvenli bir şekilde alarak tedavi ettirdi. Yürekleri ısıtan görüntüler kısa sürede viral oldu. İnternette bu var. Yazık, kedileri de tren raylarının hemen dibine koymuş. Bu iyi ama şimdi başka bir haber var. Çünkü bu az önce verdiğim haber bizden midir değil midir bilemeyiz. Şimdi durduk yere elin adamında ölmeye gerek yok. Bizdeki haber de şu. Bak ne kadar güzel ya. Hayvanlar aleminden gidiyorum gerçi ama sebebi şu. Yemin ediyorum anlaşabildiğim hayvan sayısı insan sayısından daha fazla yani. Öyle abi. Bak ne kadar güzel, fedakar eşek anneleri ölen köpek yavrusunu emziriyor. Nerede? Kars'ın Sarıkamış ilçesinde anneleri ölen iki köpek yavrusunu eşek sahiplenmiş ya. Ve emziriyormuş da yavrum. Vay be. İlçede besicilik yapan Söner Yaşar'a ait köpek iki yavru dünyaya getirdi. Bir süre sonra anne köpek ölünce yavrularını eşek sahiplenerek emzirmeye başlamış. Oğlum bu hayvanlardaki vicdan, hayvanlardaki fedakarlık vallahi birçoğumuzda yok yani. Neyse, giderek dert yanmayayım, ağlamayayım. Kurban olduklarım sevgili dinleyenler. Keyifliydi, güzeldi ama artık hani söyleyeceklerimiz tabii ki de belli. Malumunuz, bugün de sona gelindi.
1: Halen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan gülüyorum.
2: Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.
3: Gösterisini bitiren palyaço kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölüm oynuyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası.
3: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen, rahat ol sen.
0: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
5: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
6: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama, adres Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: 19. İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy One'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
0: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: 24 saat sadece hit müzik. Radyo Ses Eskişehir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım. Bugün de beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı Yalın'la yaptık. Akşamüstü isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluşan isimli sanatçı hemen sonrasında ise buraya kulak veriyoruz. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Can Ozan'dan dinledik Acıtır Gibi Severek isimli çalışmasıyla beraber sanatçı bugünü renklendiren isimlerden biri oldu. Türk pop müziğinin en sevilenleriyle mükemmel anlar yaşamaya devam ediyoruz. Radyolarınızın sesini açıp sizler de bu ritimlere eşlik edebilirsiniz bizimle birlikte diyelim ve müzik yolculuğumuza şimdi Mustafa Ceceli ile devam edelim. Bedel radyonuzda sizlerle.
1: Düştüm

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 26.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Pop müziğin sevilen ismi Edis radyonuzdaydı. An isimli şarkısıyla beraber de günümüzü oldukça keyifli hale getirdiğini söyleyebiliriz. Harika melodileri nerede olursanız olun sizlerle buluşturuyoruz. Radyolarınızın sesini açıp sizler de bu ritimlere eşlik edebilirsiniz bizimle birlikte diyelim ve müzik yolculuğumuza Zeynep Bastık'la devam edelim şimdi. Misafir isimli çalışmasını seslendiriyor.

Megastar Tarkan kulaklarınızdaydı. Anılarla Yaşamak isimli çalışmasıyla radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı. En sevdiğiniz melodilerle gününüzü renklendirmeyi sürdürüyoruz ve bir diğer konuğumuz Kenan Doğulu oluyor şimdi. Rütbeni Bileceksin isimli çalışmasıyla radyonuzda sizlerle.

0: Reklamlardan sonra devam edecek. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel, anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığı, hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Er Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı kaç? Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı
1: Eskişehir Şehir Belediyesi'nde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrenciler termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Pop müziğin sevilen kadın seslerinden biri Derya Ulu Şımarık isimli şarkısıyla bugünü de renklendiren isimlerden biri olmayı başardı. Türk pop müziğinin en iyi örneklerini nerede olursanız olun sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz ve ardı ardına sıralıyoruz. Şimdi ise Zinet Salih burada Aşk Nerede isimli şarkısını seslendiriyor. Ya.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Daha önce Gökhan Özen'den bireysel olarak dinlediğimiz şarkılardan biriydi. Benden Soruları bu kez Demet Akalın'ın da ortaklığıyla dinledik. Umarım keyif almışsınızdır bu özel şarkıdan. Sonrasında ise Cem Belevi karşılıyor bizi. Sevmediyor isimli çalışmasıyla dinliyoruz onu da.

0: reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Günümüzü renklendiren şarkılardan biriydi. Mela Bedel'den dinledik bir Mustafa Sandal şarkısını. İki tas çorba radyonuzda sizlerle buluşan melodiydi. Ardındansa Murat Boz'la devam ediyoruz. Ondan da dinleyeceğimiz çalışma Yara Tuz.

Pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri İrem Derici'den dinledik. Yaz Gülü isimli şarkısıyla sanatçı radyonuzda günümüzü renklendiren isimlerden biriydi. Ardındansa Gülşen'e kulak veriyoruz. İtaat Yok isimli çalışmasını seslendiriyor o da.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Athena ile birlikte biraz geçmişe yolculuk yaptık. Çıktığı dönemin en sevilen şarkılarından biriydi belki de. Yaşamak Varya isimli çalışmalarıyla radyonuzda sizlerle buluştular. Hemen sonrasında yeniden günümüze dönüyoruz. Göksel burada Alev Alev isimli şarkısını seslendiriyor o da. Yeah.

Blok 3 seslendirdi. Son günlere damgasını vuran hit şarkısı Kayıp Kalp'le dinledik kendisini. Harika melodinin keyfini sürmeye devam ediyoruz hep birlikte ve şimdi ise bizi Elif Buse Doğan karşılıyor. Yangın Yeri, radyonuzda sizlerle keyfini çıkarın.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
5: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
6: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
7: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
8: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

Pop müziğin başarılı ismi Berkay'dı konuğumuz. Sensiz isimli şarkısıyla beraber bugüne keyif katan isimlerden biri oldu sanatçı. Ardındansa Tuğba Yurt karşılıyor bizi. Benim O isimli çalışmasını dinliyoruz ondan da.

Mabel Matiz ve Umrum Dışı isimli çalışması radyonuzda sizlerle buluştu ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Gökhan Türkmen'den Ezberimi isimli çalışmasını dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek herkese keyifli ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

0: Teknik Oto Karnavalı sundu. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen, rahat ol sen.

Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Olsun oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu?

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daim

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Haftanın ortancısı günün çarşambasında hayatın ritmini birlikte yakalamaya başlıyoruz. Bu güzel günde de günü keyiflendiren şarkılarla yine hem gündemden uzak hem de haberdar olacağınız haberlerle hayatın ritmi başlıyor. Ben Renna, mikrofon başındayım. Bu güzel çarşambanın 2 saati boyunca günü daha güzel hale getireceğimiz en sevdiğimiz şarkılarla hayatın ritmiyle siz de radyonuzun başında olun. Hepiniz hoş geldiniz. Hayatın ritmi başlıyor.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Bugün Ağustos'un 12'sini gösteriyor takvim yaprakları. Gökyüzünde önemli olaylar var. Bu yüzden güzel şeylerden bahsedelim. İyi ihtimaller uyandıralım. Mesela biz bugün nelerden bahsedelim yayında? Çok sevdiğimiz kitapların dijital özetlerinden bahsedelim. Sıcak havanın etkilerinden bahsedeceğiz. Direksiyon başındaki etkilerinden, özellikle çocuklardaki ekran süresinden bahsedeceğiz. Gençlerde yarattığı etkiden bahsedeceğiz ekran süresinin. Jet lag olmamak için ne yememiz, ne zaman yememiz gerektiğinden bahsedeceğiz. Mikroplastiklerden nasıl biraz daha uzaklaşırız? Güneş tutulması nerede gerçekleşecek? Biz izleyebilecek miyiz? Klimayı kaç derecede kullanmamız lazım? Tüm bunlardan program boyunca bahsedeceğiz. Bugün yine dop dolu, bugün yine çok keyifli haberler var. Hayatın ritminde olsun kulağınız.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Takvim yaprakları Ağustos'un 12'sini gösteriyor. Bugün gökyüzünde önemli bir olay yaşanacak. Tam güneş tutulması gerçekleşecek. Türkiye'den izlenemiyor. Yani bizim buralardan izleyemeyeceğiz aslında. Tutulmanın en yoğun evresinin yaşandığı saatlerde güneş ufuk çizgisinin altında kalacağı için ne tam ne de parçalı olarak gözlemleyemeyeceğiz. Tam hat üzerinde Grönland izleyebilecek, İzlanda, İspanya, Portekiz'in kuzeyinden tam olarak seyredilebilecek, Avrupa'nın batısı, Kuzey Amerika'nın doğu kıyıları, Kuzey Afrika'daki bazı bölgelerden de parçalı tutulma şeklinde izlenecek. Türkiye saatiyle 20.46 civarında gerçekleşecek tam güneş tutulması ve yaklaşık 2 dakika 18 saniye sürmesi bekleniyor. İzleyecekler 2 dakika 18 saniye güneş parlak ışıklarını göremeyecekler. Onlar da neredeyse gece gibi bir karanlığa bürünecekler. Bugün önemli bir gök olayı var. Tam güneş tutulması gerçekleşiyor. Sadece o değil, bu gece yarısından sonra özellikle karanlık bir ortamda gökyüzünü seyrettiğinizde Perseid meteor yağmurunun da en yoğun olduğu anlara şahit olabilirsiniz. Saatte 50 ila 100 arasında meteorun gökyüzünde belirmesi bekleniyor. Karanlık ortamda izleyebileceksiniz. Gökyüzü bugün bayağı hareketli, güzellikler getirsin bize diyelim. Radyo Ses.

her ne kadar bu tek kullanımlık plastikler hayatı kolaylaştırıyor deselerdi, sonrasında aslında hayatımızı bazen yaşanamaz hale getiriyorlar eğer geri dönüştürmezseniz. Eğer o plastik atıklar denizlere karışırsa, toprağa karışırsa, yediklerimizde, içtiğimiz sularda, her şeyde mikroplastik tüketiyoruz. Peki tamamen hayatımızdan çıkartabilir miyiz? Uzmanlar artık günümüz koşullarında pek çok ürünle karşımıza çıktığı için, havada, günlük hayatta, suda, yiyeceklerde olduğu için küçük plastik parçacıklarından tamamen kaçınamayacağımızı söylüyorlar ne yazık ki, ama bazı alışkanlıklarla, günlük alışkanlıkları değiştirerek mümkün olduğunca maruziyeti azaltabileceğimizi söylüyorlar. Ne yapmak lazım? Mesela plastik şişelerden su içmek yerine paslanmaz çelik mataralarınızı kullanabilirsiniz. Kendi eviniz içerisinde plastik kapların kullanımını sınırlayabilirsiniz ya da hiç kullanmayabilirsiniz. Eskiden plastik yoktu hayatımızda. Çelik vardı, seramik vardı, emayeler vardı, cam vardı. Yani hayatımızda plastik olmadığı zamanlarda nasıl yaşıyorsak öyle bir yaşam benimseyebilirsiniz kendi evinizde. Kıyafetlere baktığımızda ise polyester, naylon, akrilik, sentetik kumaşlar yerine keten, yün, ipek, pamuklu gibi doğal liflerle örülmüş kumaşları kullanabilirsiniz. Bu arada çay tüketenlerin de poşetlerin içeriğini kontrol etmesini tavsiye ediyorlar. Çünkü bazı çay poşetlerinde ne yazık ki mikroplastikler var. Ultra işlenmiş gıdaları azaltacaksınız, paketli gıda tüketmeyeceksiniz, kişisel bakım ürünlerinize dikkat edeceksiniz. Yani hayatımızın pek çok alanında küçük değişiklikler yaparak mikroplastiklerden mümkün olduğunca uzak kalabilirsiniz diyorlar. Bence deneyelim, tamamen hayatımızdan çıkartamasak da en azından maruziyeti azaltalım. Radyo Ses. Radyo.

0: 89. Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
7: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
8: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Malum Temmuz 50 gün sürdükten sonra Ağustos'u 15 günde bitireceğiz galiba. Bugün ayın 12'si. Ağustos çok hızlı ilerliyor. Neyse hala yaz zamanlarındayız. Neyse ki hala hava sıcak ve mevsim yaz. Dolayısıyla tadını çıkartacağımız günler daha çok önümüzde. Geçmiş günleri bir kenara bırakıp anı yaşayıp gelecek kaygısı duymamak lazım. Peki yaz mevsimindeyiz tabii ki. Seyahatler çoğaldı. Gideceğiniz tatil yerleriyle alakalı eğer uzun mesafeli uçuşlar yapacaksanız jet lag etkisini azaltmak için beslenmenize de dikkat etmeniz gerektiğini söylüyorlar. Çünkü uyku saatlerinden tutun da yemek saatlerine kadar, kahve saatlerinin değişimine kadar pek çok şeyi değiştiriyorsunuz hayatınızda uzun mesafeli uçuşlarda. Peki neler yemek, neler yememek gerekiyor? Hangi saatlerde yemek gerekiyor? Yolculuk başlamadan önce öğün saatlerinizi gideceğiniz yere göre yavaş yavaş düzenlemeye başlayabilirsiniz. 2023 yılında Northwestern Üniversitesi'ndeki araştırmada saat farkı yaşandıktan sonraki ilk 3 gün boyunca doyurucu bir kahvaltı yapmanın, akşam yemeğini hafif tutmanın ya da akşam yemeği yememenin jet lag belirtilerini daha hızlı atlatmanızı sağladığını ortaya çıkartmış. Aynı zamanda yolculuğun ilk günlerinde de küçük porsiyonlar tercih etmenizi tavsiye ediyorlar. Yani biraz daha az yiyeceksiniz, kahvaltı sıkı, akşam yemekleri az, hatta günde 2 öğünün yeterli olduğunu söylüyorlar. Jet lag etkisini azaltmak için haberiniz olsun. Peki biz bugünün, bu anın tadını çıkartıyoruz. Hali hazırda gideceğiniz herhangi bir yer yoksa yaşadığınız yerin tadını çıkartın.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Sayın seyirciler, vay!
1: Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.99
2: Radyo Ses.
1: Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Son yıllarda özellikle gençlerde boyun ağrısı çok fazla karşımıza çıkmaya başladı diyor uzmanlar. Boyun düzleşmesi yaşıyorlarmış. Neden? Çünkü uzun süre telefona bakıyorlar. Uzun süre saatlerce sabahlara kadar bilgisayar başında oyun oynuyorlar. Ya da öne eğilerek ders çalışıyorlar. Evet, bunu yapan çocuklar da var. Çok fazla ders çalışan çocuklarda da oluyor. İşte bu tatsız alışkanlıklar, onların farkına varmadığı bu alışkanlıklar gençlerde boyun düzleşmesi meydana getiriyor ve maalesef ki bilgisayar ve telefon kullanımını azaltmaları gerekiyor. Günlük hayata biraz daha katıldığınızda çocuklar, sevgili gençler, günlük hayatta biraz daha fazla hareket ettiğinizde, egzersiz yaptığınızda, farklı hobilere yöneldiğinizde bu sıkıntıdan da kurtulacaksınız. Sadece boyun düzleşmesi değil, biliyorsunuz pek çok rahatsızlığı da beraberinde getiriyor. En güzeli teknolojiyi tadında, kararında, yeterince yerinde kullanmak, özellikle yaz tatilinde bir kez daha hatırlatmış olayım.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Günün adı Çarşamba. Haftayı ortaladık. Sıcaklıklar Ağustos normallerinde ilerlemeye devam ediyor. Ağustos sıcağını yapacak tabii ki. Yazı beklemiştik tüm kış boyunca. Yaz gelsin demiştik. Tadını çıkartacağız. Nasıl? Çok sıcak olduğu zamanlarda klimalı ortamlarda biraz serinleyerek. Evet ama klimalı ortamlardaki ortam sıcaklığının da önemli olduğunu söylüyorlar. Özellikle klima sayısının son 10 yılda 2 katına çıkmasıyla birlikte uzmanlar enerji tüketimine de dikkat etmemiz gerektiğini söylüyorlar. En azından 24 dereceyi ayarlanması gerektiğini söylüyorlar. Enerji tüketiminiz hem daha az olacak, çok fazla soğutmaya çalışmayacak. Böyle 18 derecelere çekmeyin sakın. 24 derecede kalsın hava sıcaklığı. Yani daha doğrusu klima sıcaklığı. Ortam sıcaklığı 24 derecede kalsın. Hem enerji tüketimi hem de sağlığınız açısından. Çünkü dışarıda 38 derecelik bir havadan içeriye girdiğinizde 18 derecelik bir havada 20 derece birden sıcaklık değişimi vücudunuzda da bazı sorunlara sebep olabilir. Haberiniz olsun. Bu yüzden en güzeli klimanın sıcaklığını 24 dereceye ayarlamakmış. Ben hatırlatayım, artık hangi dereceyi ayarlayacağınıza siz karar verin.
1: Radyo Ses.

En son ne zaman oturup uzun uzun bir kitaba vakit ayırıp kitap okudunuz diye soracağım. Günümüz gençleri bunu zaten çok zor yapıyorlar. Fakat artık gençlerden ziyade orta ve üst yaştaki büyüklerin de ebeveynlerin de çok uzun süre oturup kitap okuyamadığını düşünmeye başladım. Hepimizde bir dikkat dağınıklığı var. Şu sürekli reels kaydırmak yüzünden işte teknolojiyi yeterince kullanmanız gerekiyor diye biraz önce söylemiştim ya. Bundan bahsediyorum. Zihnimizle de oynuyorlar aslında. Kitaplar dijital mecralarda da var. Evet, dijital mecralarda özet halinde sunuluyor kitaplar. Koca bir kitabı okumak yerine özetini okuyuveriyorsunuz. Beğenirseniz belki kitabını okuyorsunuz ya da nasıl olsa konuyu öğrendim deyip hiç konuyu okumuyorsunuz. Sonrasında ben bu kitabı okumuştum diye sohbetlere dahil olabiliyorsunuz. Fakat bir de şu açıdan düşünün. Edebiyatın varoluş amacı olan insanı sarsmak, düşündürmek misyonunu yerle yeksan ediyor şu kitap özetleri dijital mecradaki. Geriye sadece tükettiğiniz bir başlık kalıyor. Aralarında zamansız dünya klasikleri de var. Pek çok yazarın yazdığı, dikkatle okunması gereken kitaplar da var. O kitapları sadece 10-15 dakikalık özetler halinde dinliyorsunuz ve okuduğunuzu zannediyorsunuz. Bunun için dijital özetler güzel ama kitabı okuduktan sonra o özetleri dinleyebilirsiniz diye küçük bir tavsiye vermiş olayım. En azından bu yaz aylarında kendinize ayıracağınız sakin anlarda çok sevdiğiniz kitapları dolu dolu okumayı, uzun uzun okumayı ihmal etmeyin. Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Çıtır çıtır ne güzel tat.

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
2: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340-61-62 340-22-72.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Sıcak havadan, sıcaklıklardan bahsediyoruz. Niye? Çünkü Ağustos ayındayız. Yılın en sıcak zamanlarındayız belki de ama şikayet ediyor muyum? Ben etmiyorum şahsen. Seviyorum yaz aylarını. Fakat dikkatli olmak lazım. Sıcaklar insanı çarpabiliyor gerçekten. Özellikle araç kullanımında da dikkat etmek lazım. Artan sıcaklıklar günlük hayatı zorlaştırırken sürüş güvenliğini de etkileyebiliyor. Bu yüzden yüksek sıcaklıkların dikkat süresini kısalttığını, refleksleri yavaşlatabildiğini, özellikle uzun yolculuklarda bazı riskleri beraberinde getirdiğini söylüyorlar. Sürücüleri uyarmış uzmanlar. Ben de hatırlatmış olayım, aman dikkatle yapın seyahatleri diye.
1: Radyo Ses.

Yaz tatilindeyiz. Yılın en güzel zamanlarındayız belki de, özellikle çocuklar için. Çocukken her şey çok daha güzel gözükürdü mesela benim gözüme. Biraz daha büyüdükçe, biraz daha farkındalığımız arttıkça, dünyayı anladıkça ne yazık ki eski çocuk gözlerle göremiyoruz. Keşke hep çocuk kalsak diyoruz ya, çocuk ruhumuz. O küçük masumluğumuz zamanla yerini yetişkinliğe bırakıyor. Ne zaman büyüdüğünüzü anlıyorsunuz. Hayattan tam olarak tat alamadığınız zamanlarda mesela. İşte yaz tatili zamanları çocukken güzel. Fakat günümüz çocukları o tadı alamıyormuş gibi geliyor bana. Niye? Çünkü sürekli kendilerini teknolojiye boğuyorlar. Eğer ebeveyn olarak siz onlara teknolojiden uzak bir yaz tatili sunabiliyorsanız şanslılar. Yapılan araştırmalar çocuklardaki bu ekran süresinin uzunluğunun odaklanmayı da zorlaştırdığını ortaya çıkartmış. Yani sadece birkaç hafta ne olacak? Baksın telefona, baksın bilgisayara, ben de biraz rahat ederim diye düşünen ebeveynleriniz varsa sevgili çocuklar, ne yazık ki uzun süre Reels kaydırmanın odaklanmayı zorlaştırdığını söylüyorlar. Telefon, tablet, bilgisayar çok uzun süre kullanan çocuklarda odaklanma problemlerinin ortaya çıktığını, uyku düzeninin, sosyal gelişimin olumsuz etkilendiğini söylüyorlar. Dengeli, sınırlı kullanımın da yeterli olabileceğini söylüyorlar. Tamamen yasaklamayacaksınız ama az kullanacaklar. Yani siz de çocuğun karşısına geçirip çocuğa yasak koyduğunuzda çocuğun karşısına Reels kaydırmayacaksınız tabii ki. Aynı yasaklara siz de uyacaksınız sevgili ebeveynler. Küçük bir hatırlatma yapmak istedim sadece. Yaz tatilinin tadını hep birlikte çıkartın diye. Radyo Ses.

İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
0: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Hayatın ritmini birlikte yakalıyoruz çok sevdiğiniz şarkılarla, günün gündemden uzak haberleriyle, ama biraz da gündeme bakıyoruz. Müzik dünyasında misal hareketlilik devam ediyor, yaz hareketliliği devam ediyor. Serdar Ortaç bir düetle çıktı bu kez karşımıza yazın ortasında. Aylin J ile birlikte romantik aşk şarkısıyla yepyeni bir düet karşımıza çıkarttılar. Dijital platformlarda müzikseverlerle buluşan yeni şarkının müjdesini vermiş olayım ki Aylin J 20 yıl önce hayranı olduğu Serdar Ortaç'ta bugün düet yapmanın onun için büyük bir anlam taşıdığını da söylemiş. Pekala, o halde biz de yeni düeti hatırlatalım. Serdar Ortaç ve Aylin J'den yepyeni bir şarkı haberi geldi. Romantik aşk yaz bitmeden gelen en yeniler arasında hatırlatmış olayım.
1: Radyo Ses.

0: Haftanın ortancısı günün çarşambası dedik. Ağustos'un da ortalarında sayılırız. Ağustos'u da ortalamışken, haftayı da ortalamışken günün en güzel saatlerini birlikte paylaştık. Hayatın ritmini yakaladık. Biz ayrılan 2 saati artık tamamladık. Şimdilik hoşça kalın diyeceğim. Ben Renya, mikrofon başından ayrılacağım. Yarın yine görüşeceğiz tabii ki güzel haberlerle. Hayatın ritmiyle yarın yine buluşmak üzere. Bugünü hoşça kalın.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası.
5: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekip.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy Van'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Bahar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Fiyatı, kalitesi yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

benle böyle konuşma. Kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya.

İkimize karşı.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 47

0: Özel halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222-320-88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
6: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
7: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
0: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S

0: ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 26.
3: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır. Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır. Son darbeyi kalbim yine ismin olacaktır. Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
0: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halket marketlerimiz, Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model

0: yaşadı.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
4: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
5: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
6: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenli.

0: Yenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel, göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuk'a gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen, rahat ol sen.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.